0: Bizim ofisi. Eskisi. O. Ben inanmıyorum. Fazla.
1: I'm not going to be able to do that.